Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan. Ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Beklenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu, insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Guterres, dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu. Sıfır Atık programı okullarda, Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek dedi. Öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Türkiye plastik atık çalıştayı sona erdi. Çalıştayda Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm arandığını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, vatandaşımızın gündeminden plastik atık krizini kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Ağarbaş, merkezden yerele, yerelden merkeze işleyen bir mekanizma kurmak zorunda olduklarını kaydetti. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. 2 ay önce başlayan programa 3 milyon kişi kaydoldu. Doğa sistemi kapsamında iade edilen her uygun ambalaj için 1 liralık teşvik bedeli doğa cüzdanı aktarılıyor. Sisteme katılımın desteklenmesi ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması için biriken bakiye pek çok noktada kullanılabiliyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla gölden günde 2-3 ton arası atık çıkarılıyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

6 Eylül 2026 Pazar, bugün artık okula dönüş dönemindeyiz. Kimi okullar yarın ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların hepsi 14 Eylül'de, önümüzdeki hafta pazartesi günü 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlayacaklar. Bazı okullar bu hafta başında açıldılar bile. Dolayısıyla artık herkes olması gereken yerde düzen, nizam, intizam başlıyor. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, bir pazar sabahı duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım mı?

Eylül'le beraber sonbahar ardından kış geliyor diye seviniyoruz ama en azından bugüne kadar sıcaklıklar oldukça yüksekti. 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar görüldü İstanbul'da bile ve uzmanlar diyor ki Türkiye ılık kışa hazır olsun. Söylemesi bile sevimsiz. Çünkü Pasifik'te güçlenen El Niño insan kaynaklı ısınmanın üzerine eklenerek 2027'yi yeni bir sıcaklık rekoruna taşıyabilir deniyor yapılan çalışmalar. Uzun kuraklıkları izleyen şiddetli sağanaklar, tarımda kayıpların yaşanması tahmin ediliyor ve uzmanlara göre Türkiye'yi de oldukça ılık bir kış bekliyor. Ama bugünden itibaren, daha doğrusu önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıkların düşeceğinden de söz ediyor uzmanlar. Ondan da ayrıca bahsedeceğim.

Kral.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Linet, bu kez Müslüm Gürses'in hafızalara kazınan eserlerinden Bulunur Elbeti yeniden yorumladı. Sözleri Mustafa Yaşamış'a, müziği İlyas Tetik'e ait olan ve Gürses'in 1989 yılında seslendirdiği bu şarkı Linet'in yorumuyla yeniden hayat buldu. Ve Teoman'ın hafızalarda iz bırakan eserleri bir süredir farklı isimlerin yorumlarıyla Teoman Şarkıları projesi kapsamında yeniden hayat buluyor biliyorsunuz. Projenin yeni tekrisi de İki Çocuk ve İki Çocuğu bu kez Kubat seslendirdi. İki Çocuk tüm dijital platformlarda

yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.

0: Tekli aramayla alışverişini kolaylaştır. Alfa abi, sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2,3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

şehre de okullara da geri dönüldü. Tabii tüm okullar değil ama bazı okullar yarın ders başı yapıyor. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak minikler için uyum programları da yarın başlıyor. Nihayet şu yaz tatili sona erdi. Artık herkes olması gerektiği yerde vakitli yatılacak, hayat erken başlayacak, düzen, nizam, intizam hayatımıza geri dönecek. Derken birinci dönemin ilk ara tatili ne zaman? 16-20 Kasım tarihleri arasında. Sonrasında da 22 Ocak'ta karne alınıyor. 2 haftalık yarı yıl tatili başlıyor. Ya daha başlamadan bunları soranlar ve seyahat planlayanlar var biliyorsunuz. Hatırlatmak istedim. Derya Uluğ'la devam ediyoruz pazar sabahına. Şımarık, şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Müjdemi isterim, yaz gibi Eylül buraya kadarmış. Zira yaz ayları sona erdiği halde hakikaten inanılmaz sıcak günler yaşıyoruz Eylül başladığından beri. Böyle Eylül mü olur diye isyan ediyorum her gün Kral Pop mikrofonlarında. Yurt genelinde yüksek sıcaklıklara etkili olmaya devam ediyor ama bakın yeni raporlarda diyor ki gelecek haftadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 4-5 derece düşecek. Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem hafta sonu bazı bölgelerde etkili olacak söylemesi bile mutlu ediyor beni. İstanbul'da dün hafta sonu 32 dereceler görüldü ama önümüzdeki hafta ortasında 28 dereceye düşmesi bekleniyor. Eylül'dür işte.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.

neden sen? Eylül'ün en sevdiğim yanlarından biri hareketlenen kültür sanat hayatı elbette. Mesela Contemporary İstanbul ayındayız farkındaysanız. 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da düzenlenecek bu senede. Tabii ki 212 Fotoğrafı İstanbul yine 26 Eylül'de başlayacak. Yine İstanbul'un farklı mekanlarında sanatseverleri ağırlayacak. Akaretler sıra servilerdeki Art UX İstanbul'sa 16 Eylül'de başlıyor. İstanbul Modern'inde yeni sergisi aynı mavinin altında 8 Eylül'de başlayacak. Sergi 1940'lardan günümüze Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü anlatıyor. Yani Eylül ayı dolu dolu geçecek. Hepsinden söz ederiz zamanı geldikçe. Şimdi ise Mebrure ile devam edeceğiz pazar gününe ve o bayıldığım şarkısı Değilim Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

Geçtiğimiz hafta sonundan beri kardiyoloji uzmanlarına başvurularda artış görüldüğü söyleniyor. Ne kadar doğru tabii, resmi sonuçlar elimde yok ama son günlerin en çok konuşulan sağlık konularından biri kalp sağlığı ve hatta Frank çizgisi haline geldi. Frank çizgisi kalp krizinin habercisi diye bir bilgi atıldı ortaya. Sosyal medyada oluyor tabii ki bu ama uzmanlar bu bilgiyi şöyle toparlıyorlar. Bu arada Frank çizgisi kulak memesinde oluşan hafif kırışıklıklardan derin yarığa kadar uzanan bir çizgi, muhakkak görmüşsünüzdür. Bir haftadır herkes kulağını çekip Frank çizgisini gösteriyor sosyal medyada. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Birebir neden sonuç ilişkisi yok ama dikkatli olunabilir diyor uzmanlar. Yani kulakta böyle bir çizgi olmasının kesin bir kalp krizi veya ileri derece koroner arter hastalığı habercisi olarak yorumlanamayacağını ama risk faktörlerinin takibi için kolesterol, kan şekeri ve tansiyon seviyelerinin de bakılması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bu vesileyle bir kez daha Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi ilet.

0: Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: 6 Eylül 2026 Pazar bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Bugün de sıcaklıkların yüksek olduğu bir gün. Ama önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar biraz da olsa düşecek. Bir nefes alacağız. Bir Eylül'ü hissetmeye başlayacağız diye anlıyorum yapılan açıklamalardan. Hafta başında pazartesi itibariyle bazı okullar eğitim öğretim yılına başlıyorlar. Ama tüm okullar bir sonraki pazartesi 14 Eylül'de açılacak biliyorsunuz. Yani yarın sabahki trafiğe de hazırlıklı olun diye şimdiden hatırlatmak istiyorum. Ve gidiyorum. Şahane bir pazar olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Annex'ten otomobil alın veya otomobilinizi Bursa Annex'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Alfa abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Manifest Daha İyi. 8 numara Tan Gidişat. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crash Crash. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Dokuz numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 7 numara Crash Crash. Ne zamana kadar benlesin, henüz ona karar vermedim. 6 numara Sibel Can, APO

30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
3: Evlenmeye...

0: Fener çok zengin ha. Ve?
1: Mehmet'imiz bekar.
2: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
3: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
2: Evleneceksin yani.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 6 Eylül 2026 Pazar. Koca bir hafta geride kaldı. Yorgunluklar, stres hepsini geride bıraktık. Artık dinleneceğiz, sevdiklerimizle bir arada olacağız, hatta geç kahvaltı yapacağız. Yani keyfimize keyif katmanın günündeyiz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim en sevdiğiniz şarkılarla. Yani siz keyif yaparken ben de sizlere çok güzel şarkılarımla eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıyoruz.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL

0: varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

Bugün planınız var mı? Yoksa plansızlığın tadını mı çıkaracaksınız? Çünkü bazen en güzel pazarlar bugün ne yapacağız sorusunun cevabının olmamasıyla başlıyor. Bir anda kahvaltı uzuyor, sonra kahve geliyor, sonra bir şarkı daha, akşam oluyor. Ve insan iyi ki bugün hiçbir şey planlamamışım diyor. Gerçekten bazen hiçbir şey planlamadan böyle pazar gününü akışa bırakmak çok büyük keyif veriyor. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Planlı ya da plansız hiç fark etmez. Ne yapıyor olursanız olun en güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Bu defa konuğumuz 2'ye 10 kala. Kafamda kentsel dönüşümler.

Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. 7-11 Eylül okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi başlıyor. 14 Eylül pazartesi günü tüm öğrenciler için ders yılı başlıyor. 16-20 Kasım birinci ara tatil, 25 Ocak 5 Şubat 2027 yarı yıl tatili, 8 Şubat 2027 ikinci dönem başlıyor. 25 Haziran 2027 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Evet, ben hep şöyle düşünürüm. Okullar başlayınca sanki gerçek hayat başlıyormuş gibi. Ama öyle değil mi? Çocukların, gençlerin okula başlaması, koşuşturma, alışveriş. Bugün belki de okul alışverişi yapacaksınız. Az kaldı. Son güne bırakmayın alışverişinizi. Sakin sakin bir liste yapın, eksiklerinizi yazın ve o eksikleri tamamlayın. Şimdiden tüm öğrencilere başarılı bir yıl diliyorum. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizle devam ediyoruz. Keyifli bir pazar, öyle değil mi? Hadi açın radyolarınızın sesini. Keyfinize keyif katın. Kör.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
3: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

sizinle ufak bir bilgi paylaşacağım. Asansöre bindiğinizde hemen hemen her asansörde bir ayna vardır. O ayna aslında kendimize bakmak için değil. Hatta bazı asansörlerde aynanın çok daha önemli bir görevi var. Ayna, tekerlekli sandalye kullanan kişilerin geri çıkarken arkalarını görebilmelerine yardımcı oluyor. Bazı erişebilirlik standartlarında dönmenin mümkün olmadığı asansörlerde bunun için ayna veya benzeri bir sistem özellikle isteniyor. Yani anlayacağınız, asansördeki aynalar sadece kendimize bakmak için değil. Evet, bu güzel bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra şahane bir şarkıyla devam ediyoruz. En sevdiklerinizden Çağla ve Dolsuvek işbirliği ile

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Yeni ve son saate adım attık. Bu saat içinde mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Sıradaki şarkıyı armağan etmemi istediğiniz kişiler var mı? Peki, varsa o zaman hemen yazın. 0533 781 7474 WhatsApp hattımız. Bekliyorum.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik maksimum ve

999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

Evet, dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. İstanbul'dan Aslı: pazarın en güzel tarafı acele etmeden kahvaltı yapmak. Öyle seviyorum ki hiç masayı toplamak bile istemiyorum. Toplama Aslı, dinlenmene bak. Nasıl olsa acelen yok. Bugün herkesin yüzünün biraz daha fazla gülmesini diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Aslı. Sıradaki şarkıyı eşim Bülent'le birlikte dinlemek istiyoruz. Bize gelsin. Tamam, size geliyor sıradaki şarkı. İzmir'den Kaan da yazmış: pazar sabahı deniz havasını aldım, kahvemi de yaptım. Bundan daha güzel bir başlangıç olamaz benim için. Sıradaki şarkıyı üniversiteden beri görmediğim arkadaşım Beyza için istiyorum demiş. Peki Kaan. Ve son olarak Buse yazmış: pazar mesajım şu: geçen haftanın bütün yoğunluğu geride kalsın. Yeni hafta herkese güzel haberler getirsin. Sıradaki şarkıyı da kendime armağan ediyorum. Çünkü bazen insanın kendisine de şarkı göndermesi gerekiyor. Çok haklısın Buse. İşte bu şarkı sizin için. Melis Fis, Miske.

Yıllık izinden sonra işe başlamak ne kadar zor geliyor değil mi insana? Mesela diyelim ki ben bir haftalık yıllık iznimden kullandım, tatile gideceğim. Sonuna kadar tatilde geçirmiyorum. Mutlaka bir gün önce erken geliyorum. Çünkü yaşadığım yere adapte olmam gerekiyor. Bavuldan eşyalar çıkıyor, onlar yıkanacak, ütülenecek vesaire, bir sürü iş. Bu yüzden mutlaka bir gün erken geliyorum. O zaman işe başlamak daha kolay oluyor. Bence siz de öyle yapabilirsiniz. Eğer yıllık izninizi kullanacaksanız tamamını tatilde geçirmeyin. Bir gün önce gelin, hazırlıklarınızı yapın. Evde de dinlenin hatta. Ondan sonra işe başlayın. Benim size ufak bir tavsiyemdir. Evet, Pop'un kralındasınız. Keyifli bir pazar devam ediyor. En güzel şarkılarımızla kulağınız bizde olsun.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Para.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
2: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Rise

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın kocaman bir haftaya başlayacağız. Keyifli geçecek, hiç merak etmeyin. Huzur, mutluluk dolu bir hafta olsun hepimiz için. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde mikrofondayım. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Kendiniz için ne iyiyse, ne güzelse, nasıl iyi hissedecekseniz onu yapın lütfen. Mutluluk yanınızda olsun. Hoşça kalın. İyi pazarlar Türkiye.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla geri sayımımız başlıyor bu haftada. 20 numarada listemizde Asil Gök var. Ne oldu böyle şarkısının sözleri Derya Ulu ve Sefo'ya, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Du Müzik ve DMC etiketiyle paylaşılan Ne Oldu Böyle Asil Gök listemizin 20 numarası. Benim olmadı.

20 numarada Ne Oldu Böyle şarkısıyla Asil Gök dinledik ve geldik haftanın 19 numarasına. 11. haftasında bir basamak gerileyen Derya Ulu, Şımarık şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 19 numarası. Şarkının sözü Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Sorma.

0: onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Du Müzik tarafından yayınlanan Şımarık şarkısıyla Derya Ulu enerjisi listemizde bu hafta 19 numaraydı. Geldik haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada Blok 3 var. Kırgınım şarkısı Kayıp Persona albümünde yer alan şarkılardan, söz müzik Blok 3'e ait ve bu hafta listemizde 18 numaraya geriliyor.

Mundo Müzik tarafından yayınladığı şarkıları ve albümleriyle Blok 3 Kırgınım şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 18 numarası oldu. Haftanın 17 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. 17 numarada Mebrure var. Değilim şarkısıyla Mebrure geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Haftanın 17 numarası.

0: Radyo Top 20. Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
3: Neon 1. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi tüm hızıyla enerjisiyle devam ediyor. İki tas çorbayla Mela Bedel, Mustafa Sandal Saygı bir projesinde yorumladı bu şarkıyı ve bu yorumu herkes tarafından çok sevildi. Birçok değerli Mustafa Sandal şarkısını birçok önemli müzisyen sanatçı yorumlamıştı. O şarkılardan biri Mela Bedel İki Tas Çorba listemizde 13. haftasında 16 numaranın sahibi oluyor Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. Göz-

bitse de böyle. Sözleri Mustafa Sandal, müziği Bülent Tezcan ya da müzik tarafından yayınlanan Mela Bedel İki Tas Çorba ile bu hafta 16 numaraydı. Haftanın 15 numarasında ise listemize yepyeni bir giriş var. Nefes Sana Düşüyorum. Şarkının sözü ve müziği Mehmet Akbay'a ait ve bu hafta listemize 15 numaradan yeni giriş yapıyor.

Birçok veri derlenerek hazırlanan Kral Pop Radyo Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor. Listemize bu hafta 15 numaradan yeni giriş yapan Kral Grup Başkanımız Mehmet Akbay'ın hazırladığı Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes Yorumu dinledik. Ve geldik geri sayımda haftanın 14 numarasına. 14

4 numaranın sahibi listemizde 23. haftasında yer alan APO, Ömrüm şarkısıyla söz müzik APO'ya ait bu haftada listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 14 numaranın sahibi oldu. APO, Ömrüm.

Düzenlemesini Tuğberk Işık ve Burak Alkan'ın yaptığı Ömrüm şarkısıyla APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 14 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 13 numarası Poise. 4 haftadır listemizde Başımda Belalar şarkısıyla yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 15 numarada dinlemiştik. Bu hafta 2 basamak yükseldi ve listemizin 13 numarası Poise, Başımda Belalar.

sözü ve müziği Barış Anaç yani Poyzi ve Oğulcan Nihat'a ait. Düzenlemesini de Poyzi üstlendi. Başımda Belalarla Poyzi yorumu listemizde 13 numaraydı. 12 numarada ise Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı. Düzenleme Kerem Akta. 16. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Elif Buse Doğan Yangın Yeri geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. 12 numaranın sahibi bu haftada.

Geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Elif Buse Doğan yangın yeriyle bu hafta da 12 numarada yer aldı. Haftanın 11 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Bu hafta 11 numaranın sahibi Sibel Can ve APO. Kıyamam şarkısı oldu. Bir basamak gerilediler. Şarkının sözü ve müziği APO'ya ait. Sony Müzik tarafından yayınlandı ve haftanın 11 numarası.

Kıyamam şarkısıyla Sibel Can ve APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 11 numarada yer aldılar. Haftanın 10 numarası ise uzun süre zirvede de dinlediğimiz şarkılardan biri Hileli. Manifest ve Ajda Pekkan 17. haftasında listemizde Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 10 numarası.

0: Top 20. Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nisan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: 31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve diyalogta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının hemen ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi tüm hızıyla devam ediyor. Geri sayımda haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz. 9 numaranın sahibi ise listemizde en uzun süredir yer alan şarkı Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokak'ta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Bu haftada 9 numarada dinliyoruz Semih Cenk'i.

Sözü müziği Semih Cenk, düzenleme Semih Cenk, Berk Arda Büken, Çıkmaz Bir Sokaktayla Semih Cenk'i listemizde 9 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 8 numarası ise Burak Bulut. Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısını yayımladı Ah Be Manolya. Bu hafta listemizde 3. haftasında ve geçtiğimiz haftaki yerini korudu 8 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Burak Bulut, düzenlemesi de Efe Can'a ait Ah Be Manolya ile Burak Bulut listemizde 8 numaraydı bu haftada. Gelelim 7 numaranın sahibine. 13. haftasında Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp'le Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaraya yükseliyor.

Geri sayımda 18 numarada Kırgınım şarkısıyla dinledik blok 3'ü ve Kayıp Kalp'le de blok 3 7 numaranın sahibiydi. Haftanın 6 numarasıyla yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. Bu haftanın 6 numarası bir basamak gerileyen Ankara Ekos. Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 24. haftasında 6 numaranın sahibi oluyor.

Mertkan Erkan sözleri yazdı, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan yaptı. Düzenlemede de Kürşat Kahraman var. Beni Allah Ankara Ekos, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 6 numarasıydı. Gelelim haftanın 5 numarasına. Bu hafta 5 numarada Crash var. Bir basamak yükseldi, Crash, Crash, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarası.

0: sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya, Milan Önder'e ait. Düzenlemede de Sezer Dinç imzası var. Crash, Crash, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarasıydı. Haftanın 4 numarası 9. haftasında Tan Taşçı oldu. Gidişat şarkısı geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 4 numarası.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

Sözü müziği düzenlemesi Gidişat şarkısıyla Tantaşçı'ya ait. Bu hafta da 4 numarada dinledik. Haftanın 3 numarası Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirve yarışının 3 numarasında Hadise var. 11. haftasında Ara Beni şarkısıyla Hadise'yi bu haftada 3 numarada dinliyoruz.

Şehri, müziği, Hadise Esat Fidan, düzenlemesi de Esat Fidan'a ait. Ara Beni ile Hadise, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 3 numarasıydı. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2 numaranın sahibi bu haftada Manifest oldu. Toz Pembe şarkısının sözleri Zeki Arkun, Manifest, müziği Zeki Arkun'a ait. Toz Pembe ve Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 2 numarası. Verir hep

0: Pop Radyo Top 20.
1: Reklam. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: Hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: 3.30 Eylül

0: okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: dünya çok zengin ha. Ve?
1: Mehmetimiz bekar.
2: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
3: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
2: Evleneceksin yani.
0: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
4: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: Top 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: 17 numara. Şifa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim. 16 numara. ...15 numara. Bağlıyım, bağlıyım. Yoksan deliriyorum, varsan tükeniyorum. 14 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 13 numara.
2: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 12 numara.
3: Geri bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 11 numara.

7 numara. Altı numara. Seni al kendin gibi yap. Sana yangınım var şu kadar. Beş numara.

0: 3 numara. Radyo Top 20
1: ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizin zirvesindeki isme geldi sıra. Zirvede bu haftada Blok 3 var. Geçtiğimiz haftaki yerini korudu Blok 3, sebebi Yar şarkısıyla bu haftada listemizde zirvenin sahibi 1 numara.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya, Lenovo IdeaTab

0: Arif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
4: getir. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira.
5: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: aldatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu, insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Guterres, dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu. Sıfır atık programı okullarda, Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek dedi. Öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Türkiye plastik atık çalıştayı sona erdi. Çalıştay'da Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm arandığını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, vatandaşımızın gündeminden plastik atık krizini kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Ağarbaş, merkezden yerele, yerelden merkeze işleyen bir mekanizma kurmak zorunda olduklarını kaydetti. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. 2 ay önce başlayan programa 3 milyon kişi kaydoldu. Doğa sistemi kapsamında iade edilen her uygun ambalaj için 1 liralık teşvik bedeli doğa cüzdana aktarılıyor. Sisteme katılımın desteklenmesi ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması için biriken bakiye pek çok noktada kullanılabiliyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla gölden günde 2-3 ton arası atık çıkarılıyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nisan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Süpürge deyince vatan.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize fuzur lazım.
5: Biz 10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde FİBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha. Ve
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
6: Evleneceksin yani.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.

0: sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü. 9 numara Poyzi Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Manifest Daha İyi. 8 numara Tan Gidişat. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crash Crash. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Blok 3 Poyzi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Dokuz numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Sekiz numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. Yedi numara Crash Crash. Ne zamana kadar benlesin, henüz ona karar vermedim. Altı numara Sibel Can, APO

0: Sana kıyamam.
1: 5 numara Mela Bedel 2 tas çorba. Dört numara.

numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. 3 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle. Kafayı bozdun sen o düşlerle. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım. Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande ucuna geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
1: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt Fransa'yı durduruyorlar.
2: Şampiyon, finalin sultanları.

0: Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
1: Zehra Güneş ve Emre Karakurt Frankie'yi durduruyorlar.
2: Şampiyon, finalin sultanları.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
1: Zehra Güneş ve Ebru Karakurt Trabzon'u durduruyorlar.
2: Şampiyon, finalin sultanları.

0: Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi.
1: Hande ucuna geliyor, Hande sayıyı bitiriyor.
0: Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem,
2: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt Fransa'yı durduruyorlar.
3: Şampiyon, finalin sultanları.

0: Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem,
1: Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt Fransa'yı durduruyorlar.
2: Şampiyon, finalin sultanları.

0: Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem,
1: Zehra Güneş ve Ebru Arıkarakurt Fransa'yı durduruyorlar.
2: Şampiyon, finalin sultanları.

gökyüz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

benimle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Kral
1: Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.